placer son rival face à Gouli. Gouli, le tir du but. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir. Le tir